0: Neylerdir?
1: Nazar Karates Milliyetçi Yatağı'ndır.
0: Anlattım.
1: Nazar Karates Milliyetçi bu Yatağı'ndır. Onu bir ben tamamen aldım.